sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash VIP VIP sita biri tan sita chenda bo biri stemash go biri mitano.